0: platforms and weapon systems, underscoring Erdogan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
1: Erdoğan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs and senior observers from participating countries, highlighting Türkiye's growing role as a regional military and defense power.
0: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
1: NATO allies including the United States, Germany, France and the United Kingdom trained alongside countries such as Azerbaijan, Pakistan, Malaysia, Japan, Somalia and Rwanda during the exercise. The drills also marked the first participation of Syria's army since the fall of the regime, while rival military factions from eastern and western Libya appeared together in the same exercise for the first time. Türkiye's domestically developed defense technologies took center stage at Efes 2026, with Baykar deploying the Bayraktar TB3 unmanned combat aerial vehicle from the TCG Anadolu aircraft carrier and the Bayraktar Akıncı drone providing reconnaissance support. Erdoğan also observed demonstrations involving Türkiye's Stealth Dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
0: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
1: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdoğan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
0: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: role as a regional military and defense power.
1: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
0: NATO allies, including the United States, Germany, France, and the United Kingdom, trained alongside countries such as Azerbaijan, Pakistan, Malaysia, Japan, Somalia, and Rwanda during the exercise. The drills also mark the first participation of Syria's army since the fall of the regime, while rival military factions from eastern and western Libya appeared together in the same exercise for the first time. Turkey's domestically developed defense technologies took center stage at FS 2026, with Baykar deploying the Bayraktar TB3 unmanned combat aerial vehicle from the TCG Anadolu aircraft carrier and the Bayraktar Akıncı drone providing reconnaissance support. Erdoğan also observed demonstrations involving Turkey's Stealth Dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
1: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
0: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapons systems, underscoring Erdoğan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attended AFES 2026 in Turkey's western province of Izmir as the multinational military exercise showcased Ankara's expanding defense capabilities and strategic influence across multiple regions. Held in the Seferihisar district, AFES 2026 brought together forces from 50 countries alongside more than 10,000 personnel in one of Turkey's largest combined joint live fire exercises.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
0: Erdogan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs, and senior observers from participating countries, highlighting Turkey's growing role as a regional military and defense power.
1: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
0: NATO allies including the United States, Germany,

0: FS 2026 showcased Turkey's growing military strength and defense industry ambitions as Turkish President Recep Tayyip Erdogan joined forces from 50 countries at one of the country's largest multinational live fire exercises.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attended FS 2026 in Turkey's western province of Izmir as the multinational military exercise showcased Ankara's expanding defense capabilities and strategic influence across multiple regions. Held in the Seferihisar district, FS 2026 brought together forces from 50 countries alongside more than 10,000 personnel in one of Turkey's largest combined joint live fire exercises.
2: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
1: Erdogan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs, and senior observers from participating countries, highlighting Turkey's growing role as a regional military and defense power.
2: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
1: NATO allies, including the United States,

0: defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established 4 priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established four priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision of promoting the sustainable development of the Asia-Pacific economy, studying and improving institutional arrangements, and cultivating momentum in emerging sectors. We should jointly expand the pie of the Asia-Pacific economy, and while making the pie bigger, ensure it is distributed fairly to achieve inclusive and mutually beneficial win-win outcomes.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established 4 priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision of promoting the sustainable development of the Asia-Pacific economy, studying and improving institutional arrangements, and cultivating momentum in emerging sectors. We should jointly expand the pie of the Asia-Pacific economy, and while making the pie bigger, ensure it is distributed fairly to achieve inclusive and mutually beneficial win-win outcomes.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC's trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers' meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established 4 priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision of promoting the sustainable development of the Asia-Pacific economy, studying and improving institutional arrangements, and cultivating momentum in emerging sectors. We should jointly expand the pie of the Asia-Pacific economy, and while making the pie bigger, ensure it is distributed fairly to achieve inclusive and mutually beneficial win-win outcomes.
3: The conflict in the Middle East has triggered an unprecedented disruption of energy supplies. This has in turn led to sharp increase in energy prices. At the cut-off date, oil prices were 65% above the pre-conflict levels, while gas prices were 50% higher. EU government debt is also set to rise from 82.8% of GDP

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 20